0: 在巴扎上卖饭，在婚礼上弹琴，塔利甫就这样和米纳瓦尔度过了大半生。但慢慢的，一些事情变了。
1: 天的影响，花朵那是该怎么搞的？哒哒，不拉不嘛，卡不卡的，这个是什么呢？
0: 少了音乐，拉面都没了味道。2022年7月，约特干故城招聘民间艺人，塔利甫第一个报了名。
1: Hayalım kollaydı o. Benim işimde böyle kollaydı o. Hem de doğal seneye kadar yaşlı konuya kanı gidin. Hem de biz de burada şu işi işte bırakken.
0: 农民、木匠、厨师、家庭主妇，12个老人打起手鼓，唱起歌，成为故城里最年长也最欢乐的上班族。
2: Çay, çay, çay.
3: Bitti, nasıl bir şey malam da?
2: Şu.Atılgan kendi bir kayalı kalıp bir gembi. Bir ötüzü de yap bakan. Ne ötüzü biz ha? Ha soğusundan da hep kildi bakan.
0: Hong 老婆这件事得用心。塔利夫瞧不上老做法。他早就安排好了一切。
4: Sıla bırak kalı toka. Sıla
5: bırak
4: kalı toka. Sıla bırak kalı toka.Ne buldu? Şöyle kaca, akımız kalır ha. Hem de tutulak kolumuzu kalktı kaca. Ha, kolumuz da tutulak ha. Bir külü tutulak ha.
1: Külü kalktı.
4: Ben külü basma.
5: Estağfurullah. Kafa bir külü var. Kaydı geldik.
4: Ben külü basmayla kalkmam.
0: 为了给老伙计的宠妻计划加分，演出队特意给夫妻俩开了专场。演出过无数次的塔利夫今天难得坐在了观众席，路过的游客稀里糊涂也沾了光。生活总是这样，在不经意间就会给你带来惊喜。压轴节目精彩上演，努尔比耶姆也即将迎来

0: kırmadı gelsele, sele aşkınla. Yaşanma bir yerle kapatsa, bizim de yaş tüydü gelsele, hep de bizle. Ve heves kapattı.
1: Otya bu sansiyan maktı geldi, bana otya bu sansiyan bitmez. Sayacılık hep, tımşay tok, stayla tok. İşlikim kap dedi be kattın. Yaşlı konay zamma. Yaşlı konay zansı işledim ben.
2: 从白天到夜晚，是日月的消长，也是古城新的开始。暮色送别晚霞，晚间大戏《万方月奏有余田》缓缓拉开了帷幕。